Nzelote. Sokiye babenga kaye kolo basia. Yende mobikisi yazaye.